girdi kavuşamış kay. Dalnya matayka moya berjay. Yenye vilus nakça belki ne kart. Tavu başlapça geydi şudi iştah. Bekti